0: Maxim, Garedin.
1: Maxim.
2: Inchian.
0: Khachaturian.
3: Khachaturian.
0: Da.
4: Karapetyan Hraç.
3: Hraç.
4: Karapetyan.
3: Karapetyan Hraç.
5: Tamrazyan. Tamrazyan Garedin.
3: Garedin. Tamrazyan.
5: Tamrazyan.
3: Garedin.